Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah Şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

gidersin, gidemezsin. Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar,

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551-134-2090.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lidersiz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7.122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen hacker grubuna yönelik hazırlanan iddianamede 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekar orman yandı. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: Gözde Lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi Mersinli Ciğerci Apo.
1: Aşkından öleceğimi bilsem bu başım hep diktir. O adını bir daha ağzına alan ittir. Sen bana son tren olsan yavrum.

ağlıyorum sanma. Gözüme sen kaçtın. Sen bana gözümle değmeyecek yaştın. Sözde ikimiz de çok sevdik. Hani ne aldık ne verdik. Sen beni sarhoş sanıyorsun ya. Söyle kaç sarhoş tanıyorsun. Aşkından öleceğimi bilsem bu başım hep diktir. O adını bir daha ağzına alan ittir. Sen bana son tren olsan yavrum.

0: Değişikliğin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

değişikliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı ortaya çıktı dedi. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerimiz 250 milyar liralık finansman paketine 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes durumlar ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

insanın içini acıtığımış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamda

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı, bu topraklarda hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bugün 208 yükseköğretim kurumunun yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir dedi. Nepal'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz

Çocukluktan yedik ve seninle bu aşkı bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: ve kebap salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362-428-0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin beni...

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: 532 33 38.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Nihat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım.

0: eski adliye karşısındayız.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunuyor.

20.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından ellerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza hemen yer vermeye başlıyoruz. Dün gece çünkü mesajlarınızı biraz yetiştirmek güç oldu. O yüzden mesajlarınıza 20 itibariyle başlıyoruz ve bir hatırlatmamız daha var. Geç saatlerde sevgili dinleyiciler mesaj yoğunluğu artıyor. O yüzden mesajlarınızı saat 20 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sadece WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Bir yayınlar Emine Gökmen'den Çarşamba C5'te yatağın güzel kızım Erşim Gamze Yalkovan, anneciğim ben iyiyim, baban dayı selam var sana, salı geleceğim görüşüne. Konuşuruz zaten, seni çok seviyorum kalbim kızım, kendine çok iyi bak, seni çok öpüyorum, hiç üzülme, bugünler bitecek, biz hep senin yanındayız diyor. Tesadüfümsün şarkısı Çağla'ya da armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Gizem Kara Aklıma Sen Gelirsin şarkısı Yasemin'den TTP Kapalıcı 28 İbrahim Akın'a seni üzmemeye pişman eden Boncuk Gözün seni çok çok seviyor Yumuk Gözüm sen üzülme. İbrahim Akın'a armağan olsun diyor denicimiz Gizem Kara yorum alıyor sırayı.

İbrahim Akın'a armağan olduğu sevgili dinleyiciler bu güzel yorum. Yumuk gözünden armağan olsun dedi ve sevenleriyle buluşturduk. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Peki Z'ye hatırlatmış olalım dinleyenlerimize ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize. Astorva Spor Salonu'na takımda hizmetinizi, Astorva Spor Salonu'nun ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmetinize açılmıştı. Atakum'da, Kutu FM bünyesinde, Ömür Evleri'nde hizmetinize sevgili dinleyiciler, spor severleri hatırlatalım. Dün gece yayına veda ettik ama sadece bir mesajımız kalmıştı sevgili dinleyiciler, onu gözden kaçırmışız. Dinleyicimiz bizleri hatırlattı, kusura bakmasın, bu akşam yer veriyoruz. Kutlu efendim, selamun aleyküm, ben Efe Kayra. Aleyküm selam Efe Kayra, Samsun T-Tipi Kapalı'dan. A14 koşunda bulunan Samet Cam, Salih Tepeli'den, Sabret Mahkum'un Sabret şarkısı armağan ediyorum. Gölgenin boyu uzuyorsa güneş batıyor demektir. Biz masada kimin oturduğuna değil, kalkarken ne bıraktığına bakarız dostum. Kime ne kadar parladığımızı hiçbir zaman unutmadık. Ödenen bedelleri de hesaptan düşmedik. İllaki bir gün ödeşiriz sabır kardeşim benim. Her gecenin bir sabahı vardır. Allah'a emanetsin iyi günler diyerek mesajını sonlandırmış. Efe Kayra'dan armağan oluyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye. Sevme hastası Emir için umut ol sevgili dinleyiciler. Emir yaz, 6217'ye SMS gönder. Vodafone 50 TL, Türkcell ve Türk Telekom 30 TL ile ücretlendiriliyor. Ayrıca sosyal medyadan da ulaşabiliyorsunuz. Emir yaz, 6217'ye SMS gönder. Sevme hastası Emir'e umut olsun.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku efendim, ben Mesut Yaman, Muş'tan. Samsun Çarşamba Kapalı'da bulunan kardeşim Zeynep Yaman'a sesleniyorum. Sen çok güçlü bir kızsın. Bu zor günleri de atlatacaksın. Ben her zaman ne olursa olsun senin arkandayım, her zaman bunu bil canım kardeşim. Yokluğun çok belli oluyor ama kalbimiz her an seninle atıyor. Seni dışarıda sabırsızlıkla bekleyen kocaman bir ailem var. Umudunu asla kaybetme, bu günler de geçecek. Dualarımız ve kalbimiz her an seninle elbet bir gün. Birvan Yaman ve Özlem Karataş'ın çok selamı var. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz, iyi yayınlar diyor. Mesut Yaman mesajını ulaştırmış Muş'tan.

Yener Samsun Kapalı'da C27'de yatan eşim Şükrü Çatıbay, eşi Semra Çatıbay'dan hasret kaldım parçasını istiyorum. Not çok az kaldı kavuşmamıza, inanıyorum, merak etme ama bu son günler hiç geçmiyor gibi. Seni çok ama çok seviyorum, asla senden vazgeçmem, merak etme, kurban oldum. Mektubunu aldım, bu arada ehliyeti de aldım, seni bekliyorum, az kaldı canımın içi, son iki hafta sesini duymama inşallah. Hasret kaldım şarkısı Şükrü Çatıbay'a, eşi Semra'dan armağan olsun diyor.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni

Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Öncelikle Kral abim Kemal Sarıköse ve Tun abim Samet Yıldırım, Öz abim Ahmet Coşkun, Şakır abim Umut Öztürk açıkta olan Muke dayıma ve beni tanıyan herkese selam olsun. Kereçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Bahçe her yerde, hayırlı yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ediyoruz. Alihan Coşkun için geliyor.

Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize öncelikle hoş geldiniz diyoruz ve mesajlarınızı 20.00 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. Şarkıların hazırlanması, mesajların bazılarının düzeltilmesi zaman alıyor sevgili dinleyiciler. Ayrıca ilerleyen saatlerde yoğunluk oluyor. Dün gece biraz zor yetiştirdik. O yüzden hatırlatalım tekrar, Asurva Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Sağnak yağmurda başladı, yağmurlu bir gecede diyelim o zaman. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da A5 koşuna yatan Aslan eşim Mami Torunoğlu'na selam olsun. Aslanım doğum günün kutlu olsun, özgürlük en büyük servetin olsun. İyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın şu an yan yana. Olamasak da unutma. Unutma ki bir gün özgür günlerde sonsuza kadar beraber olacağız. Engel değil parmaklıklar aşkımıza. Rabbim dik duruşuna zeval vermesin. Mamim seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol, elbet bir gün buluşacağız diyor. Bir başka güzel yorumla formatımıza uyduğu için yer biliyoruz. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz.

yapılamadığı cam parçaların Aysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ, Gökçe Erdoğan, Ektor Tibet, Gülşah Baş, Türkiye Yasemin Demirtaş, Nesli Gül, Tansu Kaplan, Çiğdem Parsa, Armanos'un Dört Duvar parçası diyor Erdal Büyükdağ.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 20.49 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler, sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi günler, ben Bülent Samsun. Çarşamba C4 koğuşunda yatan canım kızım Melike Dilan Yılmaz. Bugün doğum günün. Gözümden uzak olman, gönlümden uzak olman demek değil. Sen benim her sabah uyandığımda aklıma düşen ilk şükür. Her gece başımı yastığa koyduğumda ettiğim son duasın. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Sağlık, sabır, özgürlük diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Melih'in tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Seda Aslan, Zile'de yatan kuzenim Muratcan Yanak, Tayfur Yanak. Bugünlerde geçecek kuzen, az daha sabrı. Elbet bir gün özgür günlerde beklemeyi yaratan Allah elbet bir gün kavuşmayı da nasip edecektir. Seda Aslan'dan armağan olsun diyor. Peki diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun TTT kapalıda yatmakta olan değerli abim Alaaddin Altı ve kader bile yaptı koğuş arkadaşlarına. Ah kardeş şarkısını armağan ediyorum en kısa zamanda. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle canım abim. Sevgilerle kardeşim Melek Altı ve ailen diyor.

Selamünaleyküm, ben Emre Kabakçıoğlu. Aleykümselam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Kerim Kökçüoğlu, Ömer Çakır'a, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan, İsmail Kökçüoğlu, Olcan Çapan, Tulunay Kutura, Bedirhan Olgun ve Umutcan Yaşar'dan selamlar. Kardeşlerime ve abilerime selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz özgürlük insanın yüreğinde. Başlar özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet kavuşacağız bir gün. Emre Kabakçıoğlu'dan armağan olsun diyor. Ve Erciyes'ten bir yer esti, sevenleriyle buluşuyor.

0: şaşırıp...
1: Yağmurlu bir Samsun gecesinde Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, selamun aleyküm, ben A21 koğuşundan Samet Yıldırım. Aleyküm selam Samet. A7 koğuşunda bulunan Candan Öte kardeşlerim Umut Öztürk, Ahmet Çavuş, Coşkun Ömer, Faruk Şeli, Faruk Keklik, Coşkun Ömer, Faruk Kelik, Volkan Demirci, Alihan Coşkun'a, farklı koğuşlarda bulunan Mustafa Angay, Enes Güneş, Aydın Kutbay, Kadir Erez, Mücahit Ayaz, Dinç Ayçarıkçı, Mert Altınsoy ve Tunağan Çakır'a. Çarşamba'da bulunan Can kardeşlerim, Batuhan Pehlivan'a, Açık'ta bulunan Mükke Dayım'a ve aynı sofrayı paylaştım canlarım Serkan Bayram, Yağız Özbal, Fatih Polat, Hasan Aydın, Osman Çanoğlu'na ve Umutcan Erdoğan'a selam olsun. Bugün aynı dört duvarın içindeyiz. Yarın aynı özgürlüğün altında buluşacağız. Sabredin. Çünkü hiçbir mahpusluk gerçek dostluğun ve umudun önüne geçemez. Bazı dostlukların adresi olmaz. Mesafe tanımaz, duvar tanımaz, zamana yenilmez. Siz benim için tam da öylesiniz. Samet Yıldırım'dan tüm dostlarına otogarda parçası armağan olsun iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeni saatimizdeyiz. 21.04 saatlerimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm. Ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam Alihan Coşkun. Gökhan Demirci, İkizler Büfe abime selam olsun. Harabe Gönlüm şarkısını armağan ediyorum diyor. Alihan Coşkun'dan armağan oluyor. Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz ve WhatsApp'tan sorular var. Onlara da şarkı arasında cevap vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emirhan Kökçüoğlu, Samsun TTP Kapalı Dağ 22 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Kerim Kökçüoğlu'na, koğuş arkadaşı Mete Kaan Yılmaz, Dinçay Çarıkçı, Nevzat Başkurt, Umutcan Koparan, Özcan Karakoç ve aynı koğuşta yatmakta olan, ayrı koğuşlarda yatmakta olan Mertcan Aslan, Ömer Çakır, Emirhan Kaplan, İsmail Kökçüoğlu abileri ve kardeşlerine selam buradan. Selam gönderiyorum. Elbet bir gün başımız buradan çıkacak, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Buralar bize göre yerler değil canlarım. Heypan'dan isyan kopacak şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Emirhan Kökçüoğlu için de geliyor. Harabe Gönlüm alıyor sırayı.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar, ben Ogün Demir. Cezaevinde yatan kardeşlerim Halim Aktağ ve Koğuş arkadaşlarını ve Samsun'da yatan Samet Can Aküz, canım kanım yeğenimi Cumali Tımarlı Can kardeşimi bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ağla Gözüm şarkısı kardeşlerime armağan ediyorum. Kalabalık kuzenlerimle oturuyoruz. Özgür yeğenimin düğünü var. Hepinize selamlar gönderiyorum diyor Ogün Demir.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha seri olacağız sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. 21-15 saatlerimiz. Sertan Kara, Burdancı'ndan bir parça olan kardeşlerim Talha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Murat, Şenala Bora, Esa Başa, Cihan Olata, Asrın Altun, Yağız Efe Çelik, Arda Yurta, Okan Bayraktar, Fırat Yeşil, Lütfü Bedirhan, Öztürk, Yusuf Üstün ve adını sayamadığım tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Sizi seviyorum en kısa zamanda. Kavuşacağız Sertan Kara'dan kardeşlerine. Biz yıkılmayız parçası armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sakarya Binoğlu. Dere tipinde Tutku Acar bu şarkı Samsun TTP C31 ve A31 koğuşundaki kardeşlerim ayrıca Çarşamba Kadın Kapalı'da yatmakta olan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e armağan olsun. Beyza mektubunu bekliyorum. Kendine iyi bak. Ali Baran'dan Gül Bahçesi şarkısı armağan olsun diyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Tutku Acar ve sevdikleri içinde giriyor. İyi yayınlar. Bafra Kapalı'da yatmakta olan abim Murat Kurt ve Samsun Açık'ta B18 koğuşunda yatmakta olan abim Yücel Çakır ve tüm kader mahkumları için Yaşamak Güzeldir Anne şarkısı armağan olsun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Taner abim emeğine sağlık, can güzel olsun diyor. Teşekkür ediyoruz.

Mesut Efe, merhabalar, iyi yayınlar. Taner abi Ankara'dan, Yasin diyor, kapalı yatan işim Songül'e. Sen benim ne kadar yaşasam da doyamayacağımsın. Öncemsin, sonramsın, dünümsün, bugünümsün, yarınımsın. Sen yüzüne her baktığımda varlığına şükrettiğim helalimsin. Helalim benim, emrah parçası bahar gözüme armağan olsun diyor Ankara'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tunağan Uçar Samsun'un kapalı T tipinde yatmakta olan Muhammed Ali Tanrı Berdeniz Yıldırım, Asrın Altın Ferit Ustaoğlu, Kudret Parlamış, Burak Orbay kardeşlerim abilerime buradan selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Onlara buradan Nerede Garda şarkısını armağan ediyorum diyor Tunağan Uçar.

Hayli yayınlar, sıradaki şarkı kızlarım Zeliha Hayli ve eşim Muammer için rica ediyorum. Çarşamba'dan Rabia kolay gelsin, teşekkür ederim diyor. Rabia için de geliyor.

Rutku FM, ben Karakız. Dün yeni 45 dakikalık görüşün ardından seni orada bırakıp geldim. Sesini duymak, yüzünü görmek, nefes aldığını bilmek yetiyor bana. Seni orada bırakıp geliyorum. Ama kalbim yine sende kalıyor. Seni çok seviyorum, sakın unutma ve seni oradan alacağım güne az kaldı. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Her şeyim Resul Dalbey için armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bahra TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kader bile yaptım. Uğurcan, Güldiken, Ahmet Şen, Yılmaz Saçan'a, Mertcan Badan'a, Ebabil Sele, Mehmet Erdurucan, ben patlasam parçası armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Turan Demir ve sevdikleri için de diğer bir mesajımız.

Asel ve Mina, Zümrüt, Mira, Bahra, Ceyhun, koşuna yatan babamız Gazi Hüseyin'e seni çok seviyoruz iyi ki babamızsın. Bizi hiç merak etme, biz çok iyi, seni çok seviyoruz diyor.

Yener Ağa 14 koğuşuna yatan eminim, hayatımı adadığım diğer yarıma armağan olsun sevgilim. Kendini kapandı, kendisi kapandı, annemin işi çıktı, erken gittim geldim. Ben evdeyim, aklın kalmasın, seni çok seviyoruz, aklından çıkarma. Çok çabukuyoruz sevgili. Gümüşünden armağan olsun, Bursalarla ölemem şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Eminim için armağan olsun diyor. 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler WhatsApp numaramız. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Biraz yoğunluğumuz var ama A'dan Z'ye tüm mesajlarınızı aktaracağız. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda bir mesajımızı daha ekliyoruz. Hemen sonrasında şarkımız. Merhabalar Rabia Efnan Osman'ıma, sevdiğime. Her şeye rağmen bir dakikasını, bir saniyesine pişman olmadım. Yine olsa yine sana aşık olurum. İyi ki sen sevgilim. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Rabia Efnan'dan Osman'ıma armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar diyor.

11.30 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir yerine Samsun T-Tipi kapalı dağ 14 koğuşunda yatmakta olan Samet Çam dostuma. Selam olsun, seni çok özledim Can Özüm. Arabada dinleyerek izlediğimiz günler yakındı. Seni seviyorum kardeşim, kendine iyi bak. Açma pencereyi şarkısını armağan ediyorum diyor. Samet Çam dostum için gelsin diyor.

0: sana yandım. Sözümde dayanı ben adam saymam. Herkes bir yer sever ama ben sana yandım. Sözümde dayanı ben adam saymam. Herkes bir yer sever ama ben sana yandım. Sözümde dayanı.
1: İyi yayınlar diliyorum. O gün Şahin Baş, Barış Bozdemir, Emir Bozdemir, A26'da yatan Oğulcan Şahin ve Berat Güngör'e gelsin. Önümüzdeki ay birlikteyiz kardeşlerim. Deget Yalan Dünya şarkısı diyor.

Sırayla seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Biraz zamana ihtiyacımız var, mesajlar yoğun olduğu için yayınımıza gece yarısına kadar devam edecek. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam, ben gerçekten beden İlker Sarı. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın, ne ışıkta çoğalır ne karanlıkta kaybolur. Gerçekten beni İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah Demirtaş ve Bedirhan Kurt'a, Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadın Cezaevindeki Sevdası Gizem Gökmen'e. Anlatamıyorum şarkısı armağan olsun İlker Sarı'dan, tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyor İlker Sarı'dan.

bezerdi insan, tutamaz kendini.

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kavak Seyir tipi kapalı yatmakta olan eşim Caner Çırak, öyle zor ki yokluğun imkansız. Alışamam böyle büyük sevdayı, ne yapsam unutamam, seni çok seviyorum. Müslüm Gürses Yanarım şarkısı Armağan olsun Caner Çırak için diyorum.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emirhan Kökçüoğlu, Samsun T-Tipi Kapalı Dağ 22 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim Kerim Kökçüoğlu'na, koğuş arkadaşım Mete Kaan Yılmaz, Dinçer Çarışı Nevzat Başkurat, Umutcan Koparan, Özcan Karakoş ve aynı koğuşlarda yatmakta olan Mertcan Aslan, Ömer Çakır, Emirhan Kaplan, İsmail Kökçüoğlu abileri ve kardeşleri selam buradan. Selam gönderiyorum. Elbet bir gün başımız buradan çıkacak. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, buralar bize göre yerler diye canlarım. Emirhan Kökçüoğlu'ndan armağan olsun diyor.

Aa, 14 koğuşundan doğuşan Erçin, kaderle yaptığım abi ve kardeşlerime armağan olsun Bülent Yiğit Baydayı, Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Emin Akdoman'a Osman Bayrak, Caner Köseoğlu, Alper Gülerek, Yosal İnan, Okan Bayraktar, Vedat Yüksel, Türkay Turcan için, Murat Tonga için, Antepli Ömer Azat, Berat Efe Yıldırım için armağan olsun diyor Doğuşcan.

İyi yayınlar diliyorum. A5 koğuşunda ve C7 koğuşunda yatmakta olan Enes Yıldırım, Asrın Altın Kudret Parlamış ve Muhammed Ali Tanıverdi kardeşlerime Onur Yıldırım'dan selamlar. Moralinizi güçlü tutun, umudunuzu kaybetmeyin. Sizleri çok seviyoruz, özlüyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Güzel, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle can parçalarım için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor.

Selamünaleyküm, ben Ömer Kader. Birinci aleykümselam abim olan beraber kaderli yatım Muhammed Anatorunoğlu doğum gününü kutlar, özgürlüğümüzde beraber olmamız dileğiyle. Bu kardeşin her zaman seninle birlikte, yalnız değilsin parçası armağan olsun Ömer Kader birinciden diyor.

Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Merve Hocam kardeşim Muhammed Anıl Torunoğlu doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, özgür seneler kardeşim abim Merdo'dan, armağan olsun diyor.

Son bir mesajımızı ekliyoruz bu güzel şarkı için sevgili dinleyiciler. C6 koğuşuna olan sevgilim Murat, bugün çiçekleri masamda gördüm diye yüzümde kocaman bir gülümseme oldu. Zaman ve mekandan bağımsız birbirimize olan bağımızın ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı. Çiçekler çok güzel ama asıl güzel olan bütün bunların arkasındaki düşünceydi. Teşekkür ederim, iyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum ve çok seviyorum, çok özlüyorum. Bu şarkı bize gelsin Funda Arar'dan, Armağan şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Alihan Coşkun. Ben A7 koğuşunda bulunan abim Ahmet Coşkun için Etkin'de Ankara'nın Tanımam şarkısı Arman Olsun Bu Özel isteğim. Seni bekliyorum abim, AÇ her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

0: tamam.
1: İyi yayınlar abi. 5 kuruşundan kaderi sirmen. Muhammed Anatol'un oğlu, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ceyhun koğuşunda yatmakta olan babam Ferah Sirmen selam eder ve kader bile yaptığımız Mert Ekim, Merdu, Ercan Taşkara, Enes Yıldırım, Levent Uyar, Anıl İnce, Ömer Akbulut, Kadir Birinci, Ali Yavuz, Haşim Yiğit, Nail Can, Cemal Tekin ve diğer dostlarıma çok selam ederim. Doğum günüm kutlu olsun şarkısı armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Gizem. Samsun Çarşambacı'yı dört koğuşuna yatan biricik canım kardeşim Melike Dilan Yılmaz için doğum günü kutlu olsun parçasını armağan eder misiniz? Senin doğduğun gün bana en güzel hediyeydi. Senin varlığının tarifi yok, kelimelere sığmaz. İyi ki doğdun bacım. Bu ilk ve son ayrı doğum günün olsun. Güzellikler hep seninle olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bir doğum günüm şarkımız var. Bu şarkı istiyorsanız sıradaki şarkı yazın mesajınızın sonuna sevgili dinleyiciler.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adem, Adanur ve Şeref Aykaç. A2 koğuşuna yatan kardeşleri Azem, Adanur ve ona yaranlık yapan arkadaşlarına armağan olsun bu parça diyor. Adem, Adanur ve Şeref Aykaç'tan.

Evet, şu andan sonra gelen mesajlara 23'ten sonra yer vereceğim sevgili dinleyiciler. Çünkü yoğunluğumuz var. Daha önce bekleyen mesajlarımız var. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar özen gösteriyoruz.

İyi Nathan abi, kara kızdan gelsin. Bazı yaralar görünmez ama insanın içinde yıllarca taşınır. Gülmeyi unuttuğum günler oldu, sustuğum geceler oldu ama yaşananların veriden emin ve kalpte kalan sevdanın değeri hiç silinmedi. Bu şarkı gururu kırılmış ama sevgisini kaybetmemiş bir kalpten her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

22.02 saatlerimiz bu saat itibariyle Sami Gayrimenkul sponsorluğunda devam edecek beraberliğimiz. Yağmur da tekrar başladı sevgili dinleyiciler. Yağmurlu bir gecede beraberiz ama pencereyi kapatmaya, yağmur içeri gelse de şu anda vaktimiz yok. Mesajlarınıza yer vermek, yetiştirebilmek adına. Selamun aleyküm, ben A14 koğuşunda yapmakta olan Okan Bayraktar. Kaderbili yaptığım can abilerim ve can kardeşlerim Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Emin Akduman, Furkan Aydın, Alper Güler, Murat Atara, Süleyman Çetin, Serkan Alper ve A2 koğuşunda yapmakta olan başta Azem Adanur Aziz, Can Hünerli, Emir Şener'e, Alper Usta, başa selam olsun, unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyor Okan Bayraktar.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam, ben Emre Kaya. Samsu T-Tipi kapalı C3 koğuşunda yatmakta olan Resim abim Bektaş Bey ortamına selam olsun. Abim tez zamanda beraberiz ve açıkta beraber kaderli yaptığım Ramazan Yonca Umut Katkıcı abime Adam Var şarkısını armağan ediyorum. Dediklerinin hepsini hallettim abim, Allah'a emanet ol diyor Emre Kaya'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Arda Rengin, İzzat Başkurt, Bekir Gökberk, Pinçer Çarıkçı, Fatih Pek Özleri, Ersan Akçay'a ölüden armağan olsun diyor. Arda Rengin'den de Emre Can Bilir, Uğur Vural'a tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Arda Rengin'den.

İyi yayınlar Damla, ben bütün Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Yayıncımız Damla için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Acep'e giriş yaptım. Onayladı. Görüntülü için aradım. Yakın zamanda aramaya başlayacak mısınız? Çok özledim seni, kurban oldum. Çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Sana Kalbim Geçti şarkısı armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Karakız. Kurban olduğum adam sesini, gülüşünü, bana baktığın o güzel gözlerini o kadar özlüyorum ki anlatamıyorum. Günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aksine her geçen gün içimde daha da büyüyor. Bazen seni düşünmekten gözlerim doluyor. Bazen de bir anını hatırlayıp gülümsüyorum. Seni çok özlüyorum C28'deki her şeyim Resul Dalbey için. Armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar diliyorum Sincan Birinoğlu, LTP C7. Koğuşunda yatmakta olan abilerim, kardeşlerimi, ben Veysel Sakat, başta olmak üzere Yunus Emre, Kocakaya, Alper Aydın, Caner abiye, Sedat abiye, Serdar kardeşime, başkentte Hasan ve tüm koğuşa saygı ve sevgilerimi selamlıyorum diyor. Abilerim ve kardeşlerime Veysel Sakat'tan armağan olsun diyor. Adam var şarkısı diyor. Az önce yer vermiştik peki. Sizin için de armağan olsun. Güzel diyorum. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yağmurda şiddetini artırdı sevgili dinleyiciler. Zaman zaman kesinti olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Devamlı yazıyor dinleyicilerimiz. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı aslında lütfen güzel bir şarkıyı ekleyelim hemen. Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi Bey Altı Koğuşu'ndan Ercan Yılmaz ve arkadaşları için Adını Duvarlara Yazdım parçasını istiyorum. Seni çok özledik evlat. Az kaldı sabit doğru. Sarsınsa da yıkılmaz. Sarsıldık ama yıkılmayacağız. Allah'ın izniyle Allah'a emanet Ersin Yılmaz diyor.

Saat 20 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar Samsun Kapalı Ağabeyim Koğuşu'ndan Sait Baboğlu'na. Sevgi sadece yanında olmak değil, yokluğunda bile kalbinden eksiltmemektir. Seni her şeyden çok seviyorum, Harabe Gönlüm şarkısı armağan olsun Sait için diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya da. Yemen A20 koşundaki Batuhan Sekmen, ablan ben yavrum Beyza'yı arar mısın, radyoyu duyan arkadaşları da Batuhan'a söyleyebilir mi acil demiş. Batuhan Sekmen ablan diyerek mesajını sonlandırmış. Mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba STP Kapalı'da AKP koğuşunda yatmakta olan Batuhan Pehlivan, aynı sofrayı paylaştım. Değerli abilerim Nazmi, Zeyrek, Davut Bostancı, Cemal Özcan, Mümin Kişneri ve değerli arkadaşlarım, kardeşlerim Müslüm Seçkin'e, Samsun STP Kapalı'da resim Samet Yıldırım'a, Fökan Tağçırak'a selamlarım. Bakidir Sen Yanarsın şarkısı armağan olsun diyor Batuhan Pehlivan'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Samsun TYT kapalı A22 koşuna yatan Kadircan Taplan'a inar çekicisi Melike'den bilmeni isterim ki sana kavuşmam için ne kadar beklemem gerekiyorsa o kadar bekleyeceğim. Kader de benim sabrıma hayran olacak. Bizi kavuşturmak zorunda kalacak. İyi gününde tuttum elini, kötü gününde daha sıkı tutarım. Şüphen olmasın Melike'den Kadircan'a, armağan olsun Metris parçası diyor.

Biraz da fon müziği bırakın gitsinle devam edelim sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramı 0542 744 65 55. Hüzün olgun aşları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Ankara'dan Filiz Berk Paşa'nın annesi. Berk'im sen benim sırtımı yasladığım dağsın kurban oldum. Paşam ciğer param Berk Bulut Emir Bulut'tan. Kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz ve tüm mahkumlara armağan olsun diyor. Allah'a inan ve sabret acele etme. Senin baharın herkesinkinden daha çiçekli olacak annem diyor. Ankara'dan Filiz ve sevdikleri için geliyor. Sonrasında bir başka mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki güzel şarkıları tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Babası dağ gibi arkasında Paşa Göğün'ün parçası babasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Peki. Diğer bir mesajımıza geçelim. İyi yayınlar diliyorum Merdo. Can kardeşim Muhammed Anıl Turunoğlu doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu özgür senelere kardeşim. Abim Merdo'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

İyiyen Albiz, Ahmet Eren, Emrah Turan, Mehmet Arlas, canımız olan Mehmet Anıl Torunoğlu kardeşimizin doğum günü kutlarız. Özgürlüğe mutlu senelerimiz olması dileğiyle. Dosta düşmana karşı parçası da armağanımız olsun diyor.

Sami Valmek sponsorluğunda. Dosta düşmana karşı şarkısı sizlerle oluyor.

Bir arı mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilimi içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağı bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim.

Kar yanığı yüze vuranda, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz daha seri olacağız. 23 itibariyle yayınımız sakinleşiyor. Selamünaleyküm, ben Ahmet Can Şentürk. Aleyküm selam Ahmet Can. Samsun TTP Kapalı'da A14 koğuşundan Samet Çamağa. Armağan olsun tüm güzel şarkılar, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez, sabreden, gününü bekleyen özgürlüğünü görür. Gün gelir o kapılar açılır, bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğe yürür. Sabır can dostum diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Can Şentürk. Ayrıca teşekkür ediyoruz Ahmet Can'a. Şu anda yoğun, şarkıya geç yer vereceğiz. Sıradaki güzel şarkıda okuyalım mesajı dedim. Tamamdır dedi kendisi, hiç bizi üzmedi. Diğer bir mesajımız, selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleyküm selam A7 koğuşunda bulunan abim Umut Öztürk için bu özel isim. Özgürlük yakın, umudunu kaybetme, umudum var parçası, armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor dinicimiz. Alihan Coşkun'dan armağan oluyor.

bir mesajımızı daha ekliyoruz. Hemen şarkımıza geçiş yapıyoruz. Türkümüze daha doğrusu. Umudum var sırada. Samsun P tipi Kapalı'da A14 koğuşunda yatmakta olan Samet Çam. Dostuma selam olsun, seni çok özledim can özüm. Arabada dinleyerek gezdiğimiz günler yakında. Seni seviyorum kardeşim, kendine iyi bak. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 Koğuşu'na Ercan Yılmaz ve arkadaşları için istiyorum. Kendine iyi bak iki yüzüm. Bir parça daha istemiştim. Onu hatırlayamıyorum. Aklıma gelirse ona da göndereceğim. Allah'a emanet ol. Baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun diyorum.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve yayınımız da gece yarısına kadar devam ediyor. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Samem Gayrimenkul sponsorluğunda yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz. Mesajlarda maşallah yağmur gibi geliyor dün gece ve bu gecede. Seninle ilgili en güzel dileğim bir gün geçmişe bakıp bugün yaşadığımız her şeye rağmen birbirimizi seçmiş olduğumuzu görebilmek. Hayatın önümüze ne çıkaracağını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Ben seninle güzel günleri de zor günleri de paylaşmak istiyorum çünkü benim için sevgi. Sadece mutlu anlarda el ele olmak değil, hayat ağırlaştığında da aynı kalpte kalabilmek, sen benim için tam olarak busun her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, Yaradan'ın parçası diyor, Emrah Yalçın için giriyor.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Doğruluk Ticaret'ten herkese selamlar canım kardeşlerim. Şahin Şanlı, Zeynep Yaman, sizi çok seviyorum canım kardeşlerim. Düğün hazırlıklarına başladım şimdiden. Sizi çok seviyorum Doğruluk Ticaret, Ramazan Şanlı. Peki de bir gün şarkısı armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. C9 koğuşundaki eşim Arif Cem Alptekin'e çok güzel sevdim seni öyle yarım ve malak değil içimde hiç boşluk bırakmadan sevdiğim bir mesajından mutlu olup bir bakışınla üşüyecek kadar ruh halinin bendeki mevsimleri yakacak kadar bak buradayım seni seviyorum sevgilim güzel rüyalar gör bu gece ay senin gözlerinde parlıyor. Sinem Alptekin'den Cadde Sokak şarkısı Armağan Olsun diyor Arif Cem Alptekin'e.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Selamun aleyküm, ben Şerif Sekmen. Aleyküm selam Şerif Sekmen. Samsun Teyitepi'nde yatmakta olan Sefa Durgun oğluma çok selamlarımı iletirim. Evlat unutma, oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Ben buradayım, rahat ol, seni bekliyorum diyor. Şerif Sekmen'den armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ankara'dan Filiz Berk Paşa'nın annesi. Berk'im sen benim sırtımı yasladığım dağsın, kurban olduğum paşam. Ciğerparem Berk Bulut, Emir Bulut'tan kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz ve tüm hakimlere gelsin. Allah inan ve sabret acele etmesin. Bahar'ın herkesinkinden daha çiçekli olacak annem diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hakan Arlı, kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız ise 18 koğuşunda yatan canımın içi Mustafa Angay, seni çok seviyorum sevdiğim, deseler ki onunla geleceğin yerde ölüm var, dedim ki ölümün olduğu yerde benim canım var, çok fazla hasret biriktirdim sana, her şeyim, kendine çok iyi bak, ben de aklın kalmasın hayatım, çok seviyorum seni. Gökhan Namlı kurşun parçası, armağan olsun Mustafa Angay'a diyor.

Evet, bu parça için bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tusk FM, ben Karakız. Resul Dal Bey'e armağan olsun. Resul, bazı yaralar kapanmaz, sadece sessizleşir. Senin bazı sözlerinde içimde öyle bir yerden geçiyor ki sustukça daha çok acıyor. Ben senden vazgeçmedim, bizden de, sadece seni bu kadar severken bazı sözlerin de beni bu kadar kırmana itirazım var. Bir ki hala elini bırakmadan bu günlerin geçeceğine inanıyorum. Kara Kız'dan armağan olsun diyor.

Eski yayını hallediyorum. Mithat Berat Şeker'den Samsun T-Tipi. Kapalı'da A14 nolu koğuşta yatan Samet Çağım, kardeşime selam ve özlemli. Mutlu günlerimiz yakın da seni çok seviyorum can dostum. En kısa zamanda yanımıza bekliyoruz. Çok özledim seni diyor. Mithat Berat Şeker'den Armağan oluyor.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem Alaşya Fahamlı ülkemin yıldızı şunlar varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığımda kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek
1: aradığın
0: için
1: arsa, kapını. Aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
2: 20.02 saatlerimiz, son bir saatimiz Kalpten Kalbe programından sevgili dinleyiciler. Bu bir saat içerisinde de tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Yeniler Sincan Birinoğlu ile Tepeci'ye 7 koşuna yatmakta olan abilerim, kardeşlerime ve Veysel Sakat'a başta olmak üzere Yunus Emre, Kocakaya, Alper Aydın, Caner abiye, Sedat abi, Serdar kardeşime, başkenti Hasan ve tüm koğuşa saygı ve sevgilerimle selamlar diyor. Yalçın Coşkun'dan bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki şarkılar diyor Yalçın Coşkun ve sevdikleri için de armağan olsun. Bir başka mesajımız. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şey senin, şükürler olsun seni gönlümde. Yar ömrümde var edene seni çok seviyorum nefisim, çocuklarımızla ben de iyiyim. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyoruz, kocaman öpüyoruz ömrüm. Kabul olan tek duamsın şarkısı Fırkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, iyi günler. Ben belediye evlerinden Barış Fural. Aleyküm selam Barış Fural. Buradan kardeşlerim Muhammed Anıl, torun oğlunun doğum gününü kutluyorum. Onu gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Elbet bir gün. İyi yayınlar. A18 koğuşunda Can Altuntaş Kader kardeşim, Mami torun oğlu doğum günün kutlu olsun. Elbet bir gün özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor.

İyi yayınlar Arda Rengeli, Emre Canbilir, Uğur Bural. Onlar içinde Arman Olsun Köylü'den bu parça diyor. Bülent Rengin'den Arman Olsun, Arda Rengeli, Emre Canbilir, Uğur Bural'a Arman Olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ankara'dan Filiz. Berk Paşa'nın annesi: Berk'im, sen benim sırtımı yasladığım dağısın. Kurban olduğum paşam, ciğerparem Berk Bulut. Kardeşlerim Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz ve tüm mahkumlara Allah'a inan ve sabret, acele etme. Senin baharın herkesinkinden daha çiçekli olacak. Annem direkt mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Biliyor musun, seninle ilgili en çok geleceği düşünmeyi seviyorum. Bir gün her şeyin yoluna girdiğini, birlikte kendi düzenimizi kurduğumuzu hayal ediyorum. Küçük bir evimiz, birlikte içtiğimiz çayımız, akşamları yaptığımız uzun sohbetlerimiz olsun istiyorum. Çok büyük şeylerin peşinde değilim. Seninle huzurlu bir hayat bana yeter. Çünkü benim gözümde mutluluk yanımda sevdiğin insanın olması kadar güzel bir şey değil bir tanem. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Selda parçası Armağan olsun Ahmet Kaya'dan diyor. Ahmet Kaya fotomuz olduğu için bir başka şarkıyı da gönderiyoruz.
1: Tutku FM. Bölge.

20-11 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Yoğunluğumuza bakalım. Yoğunluğumuz azaldı. 4-5 mesajımız var geceye dair bekleyen. Gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Yağmurlu bir Samsun gecesinde radyolarını yeni açan dinleyenlerimize Bekizler radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar bugün günlerden. Ben Karakız Herşemli Sudal Bey. Telefon kendi kapanıyor, görüşemiyoruz. Ben senin için çırpınırken keşke Allah canımı alsaydı, sözlerin benim kanatlarımı kırıyor. Seni yaşatacak umuda tutunurken sen beni neden bu kadar kırıyorsun? Bunca şeyin içinde senden tek istediğim elimi bırakmaman. Çünkü ben hala seni seviyorum, hala bu sınavı birlikte aşacağımıza inanıyorum. Kara kızdan armağan olsun diyor.

0: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kabak Haçlı Cezaevinde yatan kardeşim Kadir'i Dilara'dan gelsin. Hayatımın hatasının bana bıraktığı tek güzel şey olan kardeşime diyor.
1: Sırlara döndüm.
0: Dilara ve sevdikleri için hüzün söylüyor.

0: Hüzün bizlerle beraber oldu, rastlamadım dedi sevgili dinleyiciler.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: 23.20 saatimiz ve Kalpten Kalbe programında bir hatırlatmamız var. Yarın akşam saat 20 itibariyle nasip olursa beraber olacağız. Mesajlarınızı da geç bırakmadan 20.00 itibariyle göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Yarın gece bu geceden de çok daha yoğun olacak cumartesi gecesi. Ama hiç endişe etmeyin, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Ankara'dan Kadriye Samsun'un Çarşamba Kadın Kapalı C4 koğuşunda yatan kuzum Melike Dilan Yılmaz için hapishane parçasını armağan eder misiniz sen benim küçüğüm, bakmaya kıyamadığımsın. Allah gözüne yaş değdirmesin, bundan sonra dualarım hep seninle. İyi ki doğdun, bundan sonra gülerek beraber olacağımız günlerimiz olacak inşallah. Seni çok seven annen, iyi ki doğdun, nice güzel mutlu yıllara kuzum diyor. Ankara'dan Kadriye'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki şarkılar Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum diyor. Bir başka mesajımız Kavak ve Gençlik ve Altı Koğuşunda Yatan yeni Mercan Yılmaz, Gamze Şeker'den Ayşen parçasını istiyorum. Kavuşacağımız günler çok yakın. Özlemle bekliyoruz seni. Çok seviyoruz. Yılmaz ailesi toplandı. Senin dinlediğin radyoyu seninle birlikte dinliyoruz. Allah'a emanet ol abin. Sinan Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

0: Bir Hoşuna Yatan Yeğenim Enes Karapelit için sıradaki şarkı istiyorum Enes'im. Seni çok seviyorum teyzem. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına diyor Enes için. Enes Karapelit için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samet Yıldırım'dan tüm dostlara armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Samet Yıldırım ve sevdikleri için de geliyor.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini

satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey. Her gün volta ikindi de

çenenin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor da, tütüp tütüp bitiyor da, gece çok geç yatıyor da, satır satır.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya'dan selamlar bu parça canım oğlum. Şahin Şanlı ve güzel gelinim Zeynep Yaman'a gelsin. Sizi çok seviyorum canım çocuklarım. Dört gözle çıkmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Az kaldı sabır evlatlarım. Vurgunun parçası armağan olsun diyor. Şahin Şanlı ve Zeynep Yaman'a armağan olsun diyor.

Atköy'e bakan gerçekten yürekten yorumlamıştı bu şarkıyı, paylaştı sizlerle sevgili dinleyiciler. Mekanı cennet olsun diyelim, hepimiz misafiriz bu fani dünyada. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Açık Cezaevinde yatan Vural Tonga'ya gelsin. Her zaman yanında olacak olan birinden armağan olsun Vural Tonga'ya diyor.

Sunweb Gayrimenkul sponsorluğunda 23.38 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler, ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seni sevmek benim için sadece seni seviyorum demekten ibaret değil. Senin mutluluğunu kendi mutluluğum gibi önemsemek, canın yandığında, içimin acıması güzel bir şey olduğunda ilk sana anlatmak istemek. Sevgi bazen özlemek, bazen sabretmek, bazen hiçbir şey söylemeden bile birbirini hissetmekmiş. Ben seni tam da böyle seviyorum. Eksiltmeden, hesaplamadan, karşılık beklemeden kalbim seni nasıl sevdiyse ben de seni o sevgime öyle sadığım her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya günün parçası Armağan Olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan ailesinden Arda Rengi'ne Armağan Olsun en güzel şarkılar diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kabak Gençlik ve Cezaevi B6 koğuşunda yatan Ercan Yılmaz ve Devran Mayalı'ya Sensiz Gidiş'in parçasını istiyorum. Babaannesinden iyi dinlemeler. Allah'a emanet ol yavrularım diyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi geceler. Ben Bülent. Samsun Çarşambacı'ya 4 koğuşunda yatan güzel kızım Melike Dilan Yılmaz için. Duvarlar ağır, kapılar kapalı, demirler soğuk ama ne duvarlar unutturabilir, senin kokunu ne de demirler tutsak edebilir, sana olan sevgimi sen orada dik dur. Kızım içerideki güneş dışarıyı ya da ısıtır, dışarıyı da ısıtır. Nice güzel yıllar beraber dediğini duyuyorum kızım. Doğum günün kutlu olsun prensesim, seni çok seviyorum diyor. Bülent Bey sevdikleri için geliyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar. Samsun TTP Çarşamba Pazarı kapalı. Cezaevinde yatan kardeşim Şahin Şanlı. Seni çok özledim canım kardeşim. Az sabır, az kaldı. Çok güzel günler bizi bekliyor. Kendine dikkat et. Allah'a emanet canım kardeşim. Seni çok seviyorum ablan. Esma Şanlı'dan Armağan Olsun Kıraç Taş Duvarlar şarkısı diyor. Esma Şanlı ve sevdikleri için geliyor.

0: sevgili Nadia'nın Ercan Yılmaz'a armağan ediyorum. Kavuşacağımız güzel günler çok yakın, özlemle bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Yılmaz ailesi toplandı, seni seviyor ve dinlediğin radyoyu seninle birlikte dinliyor. Allah'a emanet ol abin. Sinan Yılmaz'dan armağan olsun diyor.
1: İsmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: 23.56 hafta saatlerimizi Bülent Rengin'den Arda Turan'a ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyor Bülent Rengin ve sevdikleri için geliyor Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Peki sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

Saatler gece yarısını gösteriyor. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yağmurlu bir Samsun gecesinde. Kara kızdan kurban olduğum adam sesini gülüşünü bana baktın o güzel gözlerini o kadar özlüyorum ki anlatamıyorum. Günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aksine her geçen gün içimde daha da büyüyor. Bazen seni düşünmekten gözlerim doluyor. Bazen de bir anını hatırlayıp gülümsüyorum. Seni çok özlüyorum C28'de her şeyim Mesut Dal Bey için. Gelsin bütün şarkılar bugün de bitti. Sensiz deri gömleği giydim işte diyerek mesajını sonlandırıyor Karakız.

Evet, geceye dair bekleyen son bir mesajımız var sevgili dinleyiciler. Yer veriyoruz dinleyicimizin mesajına. Sana olan sevgimi bir cümleye sığdırmak mümkün değil. Çünkü sen benim için sadece kalbimde taşıdığım biri değilsin. İyi günümde sevincim, kötü günümde sığındığım huzur. Geleceğe dair kurduğum en güzel hayalsin. Zaman geçtikçe bazı duygular azalır derler. Benim sana olan sevgim ise her geçen gün daha da derinleşiyor. Sen benim hayatıma denk gelen değil, kalbime iyi gelen en güzel insansın. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah'ı açıdan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor.

0: özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Tutku FM. Bölgenin

0: Saat 20'de başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda ve beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere. Her şey yolunuzca olsun. Sevdiklerinize zaman ayırın, yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır.
1: Tutku FM.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar.

köşeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlama?

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.